Turnu gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü dünyanın en önemli barok orkestralarından biri olan Concerto Copenhagen topluluğunun 7 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Lars Ulrik Mortensen yönetiminde sahne alan topluluğun solistleri İsveçli kemancı Fredrik Fromm ve Norveçli flüt sanatçısı Torun Torbo. Konser programından ilk olarak barok dönem bestecisi Johann Caspar Ferdinand Fischer'in 1695 tarihli Bahar Günlüğü başlıklı süitler serisine yer alan ilk uvertürü dinliyoruz.

Johann Caspar Ferdinand Fischer'in Bahar Günlüğü başlıklı serisinin ilk uvertürünü Concerto Kopenhagen topluluğunun konser kaydından dinlediniz. Konser, Antonio Vivaldi'nin keman solosu bir kuşun ötüşünü andıran ezgilerle başlayan Guguk Kuşu alt başlıklı konçertosuyla devam ediyor.

Vivaldi'nin La Major Guguk Kuşu alt başlıklı konçertosunu solist Fredrik Fromm ve Concerto Copenhagen topluluğundan dinledik. 7 Mayıs 2024 tarihli konser, Charles Aviso'nun Domenico Scarlatti'nin eserlerini temel alarak bestelediği Re minör 3 numaralı Concerto Grosso'yla devam ediyor.

Gunnar Savisson'un Re minör 3 numaralı Konçerto Grossos'unu Lars Ulrik Mortensen yönetimindeki Konçerto Kopenhagen topluluğunun 7 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser programında sırayı Vivaldi'nin Küçük Bahçıvan alt başlıklı Re majör flüt konçertosu alıyor. Solist Torun Torbo.

Vivaldi'nin Küçük Bahçıvan alt başlıklı Re Majör Flüt Konçertosunu solist Torun Torba ve Concerto Copenhagen topluluğundan dinledik. 7 Mayıs 2024 tarihli konser yine Vivaldi'ye ait 4 mevsim konçertolarından İlkbahar başlıklı ilkiyle devam ediyor. Solist Fredrik Fromm.

Vivaldi'nin dört mevsim konçertolarından İlkbahar başlıklı ilkini solist Fredrik Fromm ve Concerto Copenhagen topluluğunun konser kaydından dinlediniz. Konser Ottorino Respighi'nin Kuşlar adlı süiti üzerine Carl A.G. Rasmussen'in Concerto Copenhagen için yazdığı aynı adlı eserle devam ediyor.

Torino Respighi'nin Kuşlar adlı süiti üzerine Carl Age Rasmussen'in yazdığı aynı adlı eseri, Concerto Copenhagen topluluğunun 7 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Vivaldi'nin 4 mevsim konçertolarından, kış başlıklı sonuncusundan Largo tempolu bölümle sona eriyor.

bölümünü solist Fredrik Fromm ve Concerto Kopenhagen topluluğundan dinlediniz. Programımız Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için 413 katalog numaralı Re minör sonatı ile devam ediyor.

Domenico Scarlatti'ye ait 413 katalog numaralı Re minör sonatı Natalia Pasichnik seslendirdi. Amerikalı besteci Frederick Jacobi'nin viola ve piyano için 1941 yılında yazdığı Fantezi var sırada. Viola'da Katie Basrak ve piyanoda William Köhler'den dinliyoruz.

Frédéric Jacobi'nin Viola ve Piyano için 1941 tarihli fantezisini Viola'da Cathy Basrak ve Piyano'da William Koehler'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü Antonio Vivaldi'nin koro ve orkestra için Dixit Dominus başlıklı ilahisiyle sona eriyor.

Antonio Vivaldi'nin Dixit Dominus başlıklı eserini Sigvars Klava yönetimindeki Letonya Radyo Korosu ve Riga Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. 20. yüzyıl bestecisi Aldemaro Romero'nun orkestra için Fuga con Pajarillo başlıklı eserini ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için 1782 yılında bestelemiş olduğu Do minor Fantezi'yi dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johannes Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin keman ve violonsel için kaleme aldığı Opus 102 La minor ikili konçertosunu kemancı Solve Sigerland, cellist Ellen Margaret Flesio ve eşlik eden Norveç Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın La Minör ikili konçertosunu kemancı Solveig Sigerland ve çelist Ellen Margaret Flesio Norveç Radyo Orkestrası eşliğinde seslendirdiler. Fazıl Say'dan dinleyeceğiniz Modest Mussorgsky'ye ait Bir Sergiden Tablolar başlıklı solo piyano süitiyle devam ediyoruz.

Agnes Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı piyano süitini 2009 yılında Norveç'te gerçekleşen konser kaydından dinlediğiniz Fazıl Say seslendirdi. Friedrich Kunze'nin 1806 tarihli Husitler adlı oyun müziğinin uvertürü var sırada. Danimarka Radyo Konser Orkestrası'ndan dinliyoruz.

besteci Friedrich Kunze'nin 1806 tarihli Husitler adlı oyun müziğinin uvertürünü Peter Marczyk yönetimindeki Danimarka Radyo Konser Orkestrası seslendirdi. 19. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Stanisław Moniuszko'nun koro için bestelediği yapıtlardan seçilen 4 şarkıyla devam ediyoruz.

Kuluza yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan Stanislav Moniuszko'ya ait 4 koral şarkı dinledik. 1898-1993 yılları arasında yaşamış İsviçreli besteci Paul Müller-Zürich'in Opus 75 flüt ve piyano için kapriçosu var sırada.

Fiçeli besteci Paul Müller Zürih'in Opus 75 flüt ve piyano için kapriçosunu flütte Andrea Colle ve piyanoda Desmond Wright'tan dinledik. İngiliz Rönesans dönemi bestecisi William Byrd'e ait bir şarkıyla devam ediyoruz.

İngiliz Rönesans dönemi bestecisi William Byrd'e ait şarkıyı soprano Emma Kirkby ve Rose Consort of Viols topluluğu seslendirdi. 20. yüzyıl bestecisi Aldemaro Romero'nun orkestra için Fuga con Pario

20. yüzyılın Venezuelalı bestecisi Aldemaro Romero'nun Fuga con Pajarillo başlıklı eserini Christian Vazquez yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için 1782 yılında kaleme aldığı Do minör fanteziyle devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 396 Do minör fantezisini piyanist Juho Pohjonen seslendirdi. Programımız erken barok dönemin İtalyan bestecilerinden Giovanni Battista Fontana'nın kornet, keman ve sürekli bas için 11. sonatıyla sona eriyor.

0: Giovanni Battista Fontana'nın kornet, keman ve sürekli bas için 11. sonatını Le Concert topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yle İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Buğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti.

2006 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Mula Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için re'sen soruşturma başlattığını bağlamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'yi ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.'si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Ankara'nın Polatlı ilçesi bu yıl 5.'si düzenlenen uluslararası Gordion yarı maratonuna ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion'daki Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. Haberleri sunduk.

Günaydın. Radyo 3 Sabah Ludwig van Beethoven'ın Opus 55 3 numaralı Mi bemol majör piyanolu beşliğe uyarlanan senfonisiyle başlıyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 55 3 numaralı Mi bemol majör piyanolu beşliğe uyarlanan senfonisinden bölümler dinlediniz. Mozart piyano dörtlüsü seslendirdi.

Heinrich August Marschner'in Opus 29 1 numaralı La Minör Piyanolu üçlüsünden bölümler dinlediniz. Gould piyano üçlüsü seslendirdi.

Antonin Dvořák'ın Opus 54 105 sayılı Yaylı Sazlar Dörtlüsü için iki valsini dinlediniz. Zemlinski Dörtlüsü seslendirdi.

Johann Nepomuk Hummel'in Fa majör nefesli sazlar için altısından bölümler dinlediniz. Consortium Classicum seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

kaynakları, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel bluzun yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz, TRT Radyo 3'ün bluz dinleyicileri için Bluzun Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Bluz, sadece bluz.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan başrolündeki enstrümanın piyano olduğu programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle bir aradayız. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Değerli dinleyicilerimiz, piyanonun görkemli sesinin hem solo, hem eşlik, hem de duo ve trio içindeki kimlikleriyle duyulduğu programımız bugün, müziğin ülkemiz ve yakın ülke kültürlerinden etkileşimle duymaya aşina olduğumuz geleneksel ezgilerin keman, piyano, duo ve dünya klasik müzik repertuarından yorumlarını içeren bir repertuarı ulaştırıyor stüdyomuzdan radyolarınıza. İlk dakikalarında ayrılık temasına odaklanan repertuarımız bizi dünya üzerinde tüm besteci ve yorumcuların ortak dili olan müzik vesilesiyle bir duygu yolculuğuna çıkarıyor. Piyanoforte başlıyor. Bugün bir müzikolojik anekdotla açıyoruz programımızı. Müzik tarihine adını piyanonun şairi olarak yazdıran Frédéric Chopin için takvimler 1830 yılının sonlarını gösterdiğinde Polonya'nın ortamı sanatçının verimli çalışabilmesine imkan tanımayacaktı. Ülkesinde çıkan savaşa tepki vermek amacıyla Chopin 1830'un sonunda Varşova'dan ayrıldı. Yurduna vedası sırasında arkadaşları ona bir kupa içinde bir avuç toprak verdiler ve Polonya'yı unutmamasını istediler. Chopin arkadaşlarına verdiği sözü tutacak, içinde vatan toprağı bulunan bu kupayı yaşamı boyunca yanından hiç ayırmayacaktı. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere sunacağımız ilk eser Chopin Nocturne numara 19, Mi minör Opus 72 numara 1 eseri Claudio Arrau yorumluyor.

Chopin, Nocturne numara 19, Mi minör opus 72, numara 1 künyeli eseri Claudio Arrau yorumundan dinlediniz. Program repertuarımızın ikinci eseri Chopin, balat numara 4, Fa minör opus 52, Claudio Arrau yorumundan dinliyorsunuz.

Dünyaca ünlü piyanist Claudio Arrau yorumundan dinlediğiniz eser, Chopin'in Balat numara 4, Fa minör opus 52 künyeli eseriydi değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, program repertuarımız lirik bir işitsel tablo sunarken sizlere, sıradaki müzik dinletisi aşina olduğumuz geleneksel ezgilerin

klasik müzik sanatçılarımızca gerçekleştirilen yorumlarına uzanıyor. Dünyaca ünlü keman sanatçımız Cihat Aşkın ve piyanist Mehru Ensari yorumundan Ali Selimi bestesi olan Ayrılık, Mazlum Çimen bestesi olan Kalanların Ardından ve Azeri Bekirov bestesi olan Nazende Sevgilim künyeli eserleri ulaştırıyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce sizlere dünyaca ünlü keman sanatçımız Cihat Aşkın ve piyanist Mehru Ensari yorumundan Ayrılık, Kalanların Ardından ve Nazende Sevgilim adlı eserleri sunduk. Sizlere şimdi Haydn Piyano Trio numara 39, Sol Majör Hoboken 15 numara 25 künyeli eseri 1. ve 3. bölümleriyle sunuyoruz. Andante ve Rondo Allegro Presto. Haydn Chamber Ensemble yorumundan dinliyorsunuz.

Haydn, Piyano Trio numara 39, Sol Majör, Hoboken 15 numara 25 künyeli eserin 1. ve 3. bölümünü Haydn Chamber Ensemble yorumuyla sunduk sizlere. Değerli dinleyenlerimiz, sizlere şimdi sunacağımız eser Brahms Macar Dansları numara 1 Sol Minör. Eseri 4 el piyano versiyonuyla Duo Gromelinic yorumuyla radyolarınıza ulaştırıyoruz.

Az önce Brahms'ın dünyaca ünlü notalarıyla Macar Dansları künyeli eserlerinden bir numaralı Macar Dansı'nı 4 el piyano versiyonuyla sunduk sizlere. Eseri dünya müzik tarihinin efsanevi piyanistleri olarak anılan ancak yaşamın sahnesine hüzünlü bir şekilde kendileri veda eden Diyok Romelinik yorumladı. Program repertuarımızda 4 el piyano versiyonuyla sizlere şimdi sunacağımız müzik dinletisi Schubert Rondo La Major Opus 107 D951. Diyok Romelinik yorumuyla radyolarınıza ulaşıyor.

0: Schubert, Rondo La Majör Opus 107, D-951 künyeli eseri Diokro Melinik yorumundan dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere sunduğumuz eserlerin ardından bugün de programımızın sonuna geldik. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy olarak haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

0: Radyo 3.
1: Den birini sunacağız. Johann Pahelbel'in Re majör kanonu. Bugüne dek pek çok kez farklı çalgılar için yapılmış olan düzenlemelerini sunmuştuk. Bugünse arp ve şenk düzenlemesiyle deneyeceğiz. Aynı melodinin huzur veren dengeli duygusal tekrarlarıyla bu eser pek çok müzisyenin, cazcıların da dahil olmak üzere gözdesidir.

Johann Pahelbel'in Remajör kanonunu Arp sanatçımız Çağatay Akyol ve Şenk virtüözü Wu Wei'den dinledik. İki müzisyen Silk Road Duo konserlerini Wu Wei'nin Turkish Barok Müzik olarak tanımladığı Gezi Bağları türkümüzle biz yaparak tamamlamıştı. Ülkemizin en bilinen, sevilen bu türküsünü bir de Arp ve Şenk yorumuyla dinleyelim.

Gezi Bağları türkümüzü Arp ve Şenk için yapılmış olan düzenlemesiyle dinledik. Çağatay Akyol ve Wu Wei seslendirdi. Sevgili dinleyenler, barok dönemin en güzel aryalarından ikisiyle devam ediyor beraberliğimiz. Henry Purcell'ın Dido ile Aenas operasından sürekli bas partisi üzerine yazılmış olan en güzel ağıtlardan biri. They Hand Belinda, When I'm Laid in Earth, Elin Belinda, Toprağa Uzandığımda aryasını deneyeceğiz. Bu arya Pasakalya tarzının ilk örneği ve hüzünle kederi belirten ilk parça olduğu gibi aynı zamanda da teknik anlamda bir şaheser olarak kabul ediliyor. İngiliz müziğinin babası olarak tanımlanan Henry Purcell, Londra'da sarayın çalgı tamircisi, koruyucusu, akortçusu, yapımcısı görevinden sonra Westminster Kilisesi'ne okçu atanmış ve kısa yaşamını orada geçirerek 50'yi aşkın sahne eseri, suit, kantat ve şarkılar yanında ilk İngiliz operası sayılan tek operasını bestelemiş. Shakespeare'in eserlerini ilk kez müzikli olarak sahneye uygulayan Purcell'ın operası ilk kez 1689 yılları civarında Chelsea'de bir dans hocası olan Hosias Prittest'in yatılı kız okulunda öğrenciler tarafından seslendirildikten sonra uzun yıllar unutulmuş. Tam 195 yıl sonra 1895 yılında Kraliyet Müzik Koleji tarafından tekrar sahnelenmiş ve müzik dünyasına kazandırılmış. Şimdi bu dokunaklı ağıtı soprano Jessie Norman'dan dinliyoruz. Raymond Lepert yönetimindeki İngiliz

Henry Purcell'ın Dido ile Aenas operasından They Hand Bell'ında When I'm Laid in Earth aryasını dinledik. Jesse Norman, Raymond Lepard yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Şimdi de Claudio Monteverdi'nin Poppea'nın Taç Giymesi operasından Pur Ti Miro, Pur Ti Godo düetine kulak vereceğiz. Romalı tarihçi Tacitus'un Olaylar Tarihi adlı ve İmparator Augustus'un ölümünden Nero'nun düşüşüne kadar dönemi anlatan eserinden uygulanan opera ilk kez 1642 sonbaharında Venedik'te sahnelenmiş ve 1651 yılında da Napoli'de oynanmış.

uzun süre unutulan eser 1905 yılında Paris'te Vincent Dandy'nin düzenlemesiyle Scuola Cantorum'da, 1937 yılında Floransa Festivali'nde aynı yıl Ernst Krenek'in uyarlamalarıyla Viyana'da da seslendirilmiş ve ardından da Venedik'te sahnelenmiş. Ünlü orkestra şefi Raymond Lepard 1962 yılında operayı büyük bir başarıyla sahnelemiş. Bu yorum 1971 yılında tekrarlanmış. Şimdi değerli dinleyenler, Monteverdi'nin 75 yaşında yazmış olduğu son operası olan Popea'nın taç giyme töreninden Portimiro Portigodo'yu dinliyoruz. Filip Jaruzelski ve opera dünyasının en tanınmış lirik sopranolarından Daniele De Nice seslendiriyor, Floransa solistleri eşliğinde.

Claudio Monteverdi'nin Popea'nın taç giyme töreni operasından Purtimiro Purtigodo düetini dinledik. Kontrtenor Philip Sharusky ve soprano Danielle Denise

seslendirdi. İki sanatçı Floransa solistlere eşlik ediyordu. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizde şimdi de Georg Friedrich Händel'in iki eserine arp için yapılmış olan düzenlemeleriyle kulak veriyoruz. Önce Rinaldo operasından pek çoğumuzun çok iyi bildiği La Chaquio Pianga aryasını arpist Andrea Wisch'ten dinleyeceğiz. Hemen ardından da bestecinin çembalo için yazmış olduğu en tanınmış eserlerinden biri olan Sol Majör Şakonu.

Georg Friedrich Händel'in Rinaldo operasından Lascia ch'io pianga aryasını arp için düzenlemesiyle arpist Andrea Wisch'ten dinledik. Wisch hemen ardından da bestecinin cembalo için şakonunu yine arp düzenlemesiyle seslendirdi. Her iki eseri de sanatçının The Sound of Arp albümünden seçtik sizler için. Barok tınılarda yolculuk yaptığımız bugünkü programımızın son eserini İki Duayen isimle sonlandırıyoruz. Piyanist Marta Argerich ve kemancı Isaac Pellman, Johann Sebastian Bach'ın 1017 eser sayılı 4 numaralı dominör, keman ve piyano sonatıyla bizlerle. Bestecinin keman ve klavsen için yazmış olduğu en etkileyici eserlerden biri olan sonatın bölüm başlıkları Siciliano Largo, Allegro, Adagio ve Allegro.

Johann Sebastian Bach'ın 1017 eser sayılı 4 numaralı Dominör, Keman ve Piyano Sonatını dinledik. Piyanist Marta Argerich ve kemancı Isaac Perlman seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtı Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ı ve onun ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma operasını konuk edeceğiz. Bize bu eser hakkında sevgili Murat'cığım, bizi dinleyenlerle neler paylaşmak istersin?
1: Ersin, dinleyicilerimize biraz Mozart'tan bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Wolfgang Amadeus Mozart 1756 yılında Avusturya'nın Salzburg kentinde doğuyor. Çocuk yaşta müzik yeteneği dikkat çekiyor ve ailesinin teşvikiyle erken yaşlarda piyano ve keman eğitimi alıyor. Bu dönemde müziğe olan ilgisi ve yeteneği çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve babası Leopold Mozart onun müzik eğitimi konusunda çok büyük gayret gösteriyor ve genç yaşta çeşitli müzik öğrenme ve gösteri yapma fırsatları sağlıyor. Ve onun sanat hayatına ilk adımını atması ailesinin geniş müzik çevresi ve onların desteğiyle mümkün oluyor. Eğitim süreci çok disiplinli ve çok yoğun bir öğretim dönemiyle şekilleniyor. Çocuk yaşta başlayan ve ailesinden aldığı eğitim de burada önemli. Wolfgang'ın temel müzik bilgilerinin hızlıca edinilmesine ve teknik becerilerinin çok ileri seviyeye ulaşmasında babasının çok büyük bir rolü var. Ailenin müzik geleneği ve düzenli pratik alışkanlığı Mozart'ın müzikal gelişimini destekliyor. Sanat hayatına giriş süreci Mozart'ın müzik alanında çok derin ve çok yönlü bir gelişim yaşadığını görüyoruz. Genç yaşta işte müzik çalışmalarına başlıyor. İlk derslerini alıyor. Ve eserlerinde kullandığı melodiler ve armoniler onun hem dehasını hem de dönemin müzik anlayışını bize yansıtıyor. Mozart Roma ve Viyana gibi önemli şehirlerde çeşitli müzik etkinliklerine katılıyor. Evet. Farklı müzik tarzlarını deneyimleme fırsatı buluyor ve bu deneyimler onun müzikte yenilikçi ve özgün bir duruş geliştirmesini sağlıyor. Hı hı. Ayrıca katıldığı devlet ve kraliyet saraylarındaki konserlerde gösterdiği üstün performanslarla tanınıyor ve bu süreçte hem kendi içsel müzik duyarlılığı hem de dönemin kültürel ve sanatsal ortamı onun sanat anlayışını şekillendiriyor.
0: Evet, özellikle aslında Mozart'ın eserlerinde gördüğümüz abartılı bakış açısı, aşırılık, gülünçlük, saçma gibi olan ama olasılık dışı olan bir durum söz konusu. Bu da aslında eğlendirmeyi amaçlayan bir anlamda hem komediyi hem de kara mizahı bizlere sunuyor. Bu devirde, Mozart'ın yaşadığı bu devirde böyle bir şey için aslında çok müthiş bir devrim denebilir mi?
1: Denebilir tabii. Çağını çok iyi anlayan ve çok iyi yorumlayan bir sanatçı.
0: Evet.
1: Mozart.
0: Zaten bu Saraydan Kız Kaçırma da aslında çağında bütün dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki yapıyı duyduğu kadarıyla, belki gözlemlediğini hiç sanmıyorum ama duyduğu kadarıyla eleştirel bir açıdan bir anlamda alaycı göze alması ve alaycı şekliyle sunması söz konusu.
1: Evet, yani burada sadece Osmanlı İmparatorluğu'nu değil, kendi ülkesini ve dönemin Avrupa'sını, aydınlanma çağının zirvesini yaşayan bir dönemde çağını ve çağının dinamiklerini karşı tezleriyle birlikte anlayabilen ve bunu tiye alabilecek, bunu komedi unsuru olarak kullanabilecek bir sosyal zekaya da sahip Mozart.
0: O zaman bu bahsettiğimiz Mozart ve Saraydan Kız Kaçırma'ya birazdan geçeceğiz konusu açısından. Şimdi Saraydan Kız Kaçırma'dan bir örnek sunalım mı?
1: Lütfen.
0: Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestrası ve Korosu Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından çeşitli bölümleri seslendirecekler.
2: Ah, ich sagte es

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestrası ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan çeşitli bölümleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii ki. Ersin, geçen haftaki bölümde Saraydan Kız Kaçırma Operası'nda karakterler hem komedi unsurlarını hem de anlatıya hakim olan daha ciddi temaları yansıtan çok zengin bir motivasyon ve iç içe geçmiş ilişkiler örgüsünü temsil ediyor. Operanın merkezinde Constanza'ya olan aşkıyla olay örgüsünün çok büyük bir kısmını yönlendiren soylu Belmonte yer alıyor. Ciddi ve kararlı bir karakter olarak tasvir ediliyor Belmonte. Bir romantik bir kahramanı canlandırıyor. Ve Constanza'yı esaretten kurtarma arayışı onun sadece cesaretini değil aynı zamanda Constanza'ya olan müthiş bağlılığını da ortaya koyuyor. Bu karakter yalnızca sevdiğini geri kazanmak için değil aynı zamanda birlikteliklerine meydan okuyan toplumsal normlara da karşı çıkıyor. Yani bir anlamda toplumu da karşısına alıyor ve kendisini sık sık sınıf ve ahlakın, dönemin sınıfsal ve ahlaksal karmaşıklıklarının arasında buluyor. Genç kız Constanza çok kararlı bir kadın ve zekasıyla dikkat çekiyor. Başlangıçta bir kurban gibi sunulsa da karakter eser boyunca gelişiyor ve güçlü ve becerikli bir kadın olarak Constanza karşımıza çıkıyor. Belmonte ile etkileşimleri katlandıkları zorluklarla vurgulanan çok derin bir duygusal bağıyla seyirciye yansıtılıyor. Ve bu dinamik Constanza'yı sadece pasif bir figür olarak değil aynı zamanda kendi kaderine aktif bir katılımcı olarak da tasvir ediyor ve güçlü bir kadın teması burada anlatılıyor. Osmin anlatıya bir gerilim ekliyor. Haremin gözetmeni olarak kaba tavırları ve abartılı istekleriyle karakterize edilen komik bir kötü adamın somutlaşmış hali. Constanza'ya karşı engellenen niyetleri operanın ortamında yaygın olan kültürel ve toplumsal cinsiyet dinamiklerini vurguluyor. Buna karşılık Belmonte'nin nüktedan hizmetkarı Pedrillo olay örgüsüne mizah ve zekice planlar katarak genellikle daha ciddi karakterlere karşı bir engel oluşturuyor. Yani bu karakterler bir araya geldiğinde tutku, çatışma ve komik bir rahatlamanın karışımı bir anlatı ortaya çıkıyor. Evet. Zengin bir anlatı ortaya çıkıyor ve izleyiciyi işte aşk gibi, görev gibi, toplumsal beklentilerin karmaşıklığı gibi sosyal meselelere bir anlamda çekiyor ve bütün bu dinamikleri ustalıkla kullanarak pek çok temayı ele alıyor ve drama içerisinde çok güzel bir şekilde yansıtıyor.
0: Evet ve operanın tasvir edildiği aslında bir düğün, aşk ve sosyal statü ve kültürel kimlik temalarını özetleyen ve aynı zamanda da dönemin canlı geleneklerini somutlaştıran önemli bir anlatıcı görevi de var.
1: Evet.
0: Bu operanın aslında bu operada bahsi geçen düğünler 18. yüzyıl Osmanlı kültüründe yaygın olan toplumsal ritüellerin ve ailevi beklentilerin inceliklerini somut olarak karşımıza yansıtmakta. Törenlerin kendisi genellikle ayrıntılı süslemeler ve çok sayıda davetlinin bir araya gelmesiyle karakterize edilmekte. Ayrıntılı süsler ve çok sayıda davetlinin bir araya gelmesi aslında bu sade evliliğin dışında geniş aile birlikteliklerinin o zamanlarda sosyal hiyerarşinin sağlamlaştığı hakkında da bize çok ciddi roller göstermektedir. Şimdi sevgili Murat'cığım, bir kısa müzik arası verelim istiyorum. Ne dersin?
1: Tabii.
0: Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan bölümleri seslendirecekler.
2: Wie traurig das gute Mädchen daherkommt. Es geht mir wohl auch nicht viel besser, aber ich habe doch noch das Vergnügen, meinen Pedrillo manchmal zu sehen. Doch, wer kann wieder in Strom schwimmen?

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan çeşitli bölümleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii.
0: Burada aslında bahsi geçen bu operanın, Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın konusunda aslında yalnızca bir düğün konusu, bir anlamda işin altında bir fon gibi görünmekte. Olay örgüsünü ilerleyen ve çeşitli karakterlerle etkileşime geçen çatışmalar bir anlamda zemin hazırlamakta. Hı hı. Constance ile talebinin evliliğini çevreleyen gerilim, özellikle altta yatan motivasyonu ve arzuları düğün bağlamında açıkça ortaya çıkaran Belmont ve Osmin gibi karakterlerin gelişiminde önemli bir ayrım görevi görmekte. Dahası bu törensel olay özellikle Constance karakteri aracılığıyla eylemlilik ve özellik gibi temaların keşfedilmesine olanak sağlamakta. Düğünün kutlamaları, daha doğrusu düğün ortamının atmosferi, sevinç ve umutsuzluk, umut ve baskı gibi çeşitli çelişkilerle gitgeller arasında geçmekte. Kutlamalar ilerledikçe toplumsal dinamiklerin karmaşık etkileşimleri ortaya çıkar ve geleneklere bağlılık, kişisel mutluluk arayışı,

0: anlamda dengeyi ortaya koymakta. Özünde saraydan kız kaçırma operasındaki düğün doğrudan işlevinin ötesine geçer, toplumun görev ve arzular arasında gerilimin bir genişlik içinde ortaya çıkmasını ve bir anlamda da izleyiciyi zengin katmanlı bir kültürel manzaranın zemininin aşk karmaşıklığı içinde incelendiğini bize sunabiliyor. Bu noktada saraydan kız kaçırma bizim karşımıza aslında hayatın gerçeğini anlatıyor. Toplumun içinde bulunduğu düğün, dernek, eğlence, baskı, gerginlik, bunun mizahla yoğrulması, bir anlamda Mozart burada yine zamanının popüler kültürünü dinleyenlerine, izleyenlerine veriyor. Sanki bir beyaz dizi gibi, sanki bir film ya da mini dizi gibi. Ne dersin?
1: Evet. Mozart'ın eserleri Ersin özellikle dönemi üzerindeki etkisi bakımından müzik tarihinde köklü bir dönüm noktası oluşturmuş, evet, ama bir taraftan da söylediğin gibi toplumun akışını ve toplumun sosyolojisini çok iyi gözlemleyen ve bunu mizah yoluyla çok güzel aktarabilen yapısıyla Mozart sadece bir müzik insanı, bir müzik dehası olmanın dışında klasik dönem müzik anlayışında form ve yapının dışında olaylara sosyal bakışıyla, sosyal kavrayışıyla çok yeni ufuklar açabilen ve yapıtlarıyla müzik evreninde çok kalıcı izler bırakmayı başarmış bir sanatçı.
0: Evet. O zaman bu güzel eseri bir kulak verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından çeşitli bölümleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestra ve Korosu, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan çeşitli bölümleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yle İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izninde yapılan artışı değerlendirdi. Düzenlemeye

Anadolu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Katliamcı İsrail, 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Yüksel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 30 yıl süren Karabağ işgaline yönelik dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İşgalin hata olduğunu belirten Paşinyan, "Karabağ'da toprak kaybettiğimizi söylüyorlar, orası zaten bizim değil," dedi. Haberleri sunduk.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Yeryüzünde parlayan yıldızlar, dünyaca ünlü aktörler, aktrisler, filmleriyle nesilleri büyüleyenler, hayran olunan, taklit edilen, adına şarkılar yazılacak kadar beğenilenler. Geçen hafta başladığımız film yıldızları listemize devam ediyoruz. Çok büyük bir isimle başlıyoruz ikinci listeye.

Yaşamak için çok hızlı, ölmek için çok genç. Güle güle James Dean. Rock'n'roll kültürünü etkileyen "hızlı yaşa genç öl" sözüyle özdeşleşmiş bir isimdi James Dean. Asi Gençlik ve Cennetin Doğusu filmlerinin başrol oyuncusu, ilk rolüyle Oscar'a aday olacak kadar yetenekli, genç kızların kalbini çalacak kadar yakışıklı, kendi hazin sonunu hazırlayacak kadar isyankardı. 1955'te bir trafik kazasında henüz 24 yaşında hayatını kaybetti ama popüler kültürdeki etkisi ölümünü takip eden bir asır boyunca devam etti. Dinlediğimiz Eagles şarkısı aykırı ve etkileyici Dean'e bir saygı duruşuydu ve 1974 tarihini taşıyordu. Bir şarkıda 20. yüzyılın en ilham veren şarkıcı ve oyuncularından Frank Sinatra için Cake'den geliyor. Sinatra sözlerde ünlü Stormy Weather'ı söylerken çıkıyor karşımıza. Şarkının adı da Frank Sinatra.

Sıradaki yıldızımız 80 yılı aşkın kariyerine 130'dan fazla film, onlarca ödül sığdırmış, kendine özgü aksanıyla ve mesafeli duruşuyla tanınmış şövalye unvanlı bir İngiliz aktör. Maurice Joseph Micklewhite ya da hepimizin bildiği adıyla Michael Caine. Madness'ın 1984 tarihli şarkısı Michael Caine adını taşıyor. Grubun çıkış noktası aktörün bir muhbiri canlandırdığı The Ypres File, Ani Tehlike filmi olmuş. Carl Smith'in vokaliyle birlikte Michael Caine'in kendi adını tekrarladığı motifi de duyacağız bu şarkıda.

Michael Caine kendi adını taşıyan şarkıda sesinin yer alması fikrine önce sıcak bakmamış ama Madness hayranı olan küçük kızının ısrarıyla teklifi kabul etmiş. Ses ve söz devam ediyor. Suç melodramlarından tarihi filmlere, komedilerden romantik dramalara kadar her türde sergilediği başarılı oyunculuğuyla, etkileyici duruşu, alaycı sözleri, dramatik yüz hatlarıyla Hollywood'un gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri Bette Davis. Perde açılıyor, küçük bebeğe ne oldu ve Jezebel'in efsane oyuncusu 1974'te Donna Wise ve Jackie DeShannon'un yazdığı bir şarkıya konu oldu. Adını Davis'in kocaman yeşil gözlerinden alan bu şarkı 1981'de Kim Carnes tarafından söylendi, çok sevildi, Grammy'de dahil birçok ödül kazandı. Sözlerdeki tarifle Jean Harlow sarısı saçları, Greta Garbo gibi bir iç çekişi ve elbette Bette Davis'in gözleri var onda. Bette Davis Eyes.

Betty Davis, gözlerine yazılan şarkı listelerin zirvesine çıktığında 73 yaşındaydı. Bu başarıda payı olanlara, kendisini modern zamanların bir parçası haline getirdikleri için teşekkür mektupları yazdı, çiçekler gönderdi. Müzisyenlerden gelen altın ve platin plakları ise evinin duvarlarında sergiledi. 5 yıl sonra, 1989'da Fransa'da hayata gözlerini yumdu. Hollywood'un altın çağının simge isimlerinden biri de Fred Astaire. Dansçı, aktör, şarkıcı, müzisyen, koreograf ve sunucu olan Astaire, 76 yıl boyunca sahnede, beyaz perdede ve ekranda dans etti, şarkı söyledi, rol yaptı, adını tarihe yazdırdı. Uçarcasına dansları ve neşesiyle birçok sanatçıya ilham verdi. Manchester'lı rock grubu James de onlar arasında. Just Like Fred Astaire, James'in 1997'de çıkan şarkısı.

Sinemanın unutulmaz yıldızlarını bir kez daha başrole taşıyan şarkılara devam ediyoruz. İhtiras Tramvayı, Viva Zapata, Rıhtımlar Üzerinde ve elbette Baba serisi. Bu klasik filmlerin ortak noktası birçok kişiye göre tüm zamanların en iyi aktörü olan başrol oyuncusu Marlon Brando. Brando iki şarkıyla dahil listemize. İlkinde Elton John, yalnızlığa, kafa karışıklığına, sabah haberlerine, diyet içeceklere, yeni çağın müziğine, listelere, dedikodulara, Marlon Brando'ya veda ediyor ve aşırı yüklenmiş bu dünya ile arasına mesafe koyuyor. Goodbye Marlon Brando.

Bu şarkıdan 6 yıl sonra, 2004'te dünyaya veda etti Marlon Brando ama etkisi sürdü. 2011'de R.E.M. onun adını taşıyan bir şarkıya imza attı. Michael Stipe'ın sesi, "Ben Marlon Brando, Marlon Brando ve ben şarkı söylüyoruz," diyor. "Me, Marlon Brando, Marlon Brando and I."

Brian Ferry'nin klasik filmlere düşkünlüğü malum. Ferry, müziğinde her zaman sinematografik bir atmosfer oluşturmayı hedeflemiş ve eski Hollywood yapımlarının görsel dilinden büyük ölçüde etkilenmiş. Roxy müzik döneminden bu etkinin hissedildiği bir örnek dinleyeceğiz şimdi. Ferry şarkısında hayranı olduğu Humphrey Bogart'ı başrole, aktörün isminin baş harflerini de başlığa taşıyor. To HB. Casablanca'nın yıldızı Bogart'ı filmin gece kulübü sahnesinde en bilinen repliği tekrarlarken ve perdede devleşirken anıyor.

1942 yapımı Casablanca'yı Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ı andıktan sonra biraz daha geriye sessiz sinema dönemine geçiyoruz. Karşımızda klasik vampir öyküsü Dracula'nın ilk yıldızı Bela Lugosi var. Macar asıllı Lugosi önce 1927 tarihli Broadway yapımında ardından 1931 tarihli filmde Kont Dracula'yı canlandırmış ve bu rolle sembolleşmişti. Kariyerinin son yıllarında düşüş yaşayan aktör 1956'da 73 yaşında öldü. İngiliz post-punk grubu Bauhaus'un 1979'da çıkan ilk teklisi Bela Lugosi'nin ölümüne atıfta bulunuyor. Bela Lugosi is dead, vampirler, yarasalar, ölü çiçekler ve mezarlıklar arasında geçen 9 dakikalık bir kayıt ve gotik rock'ın ilk örneği olarak kabul ediliyor.

Kont Dracula'dan Eskimo Queen'e geçelim. Zorba rolüyle hafızalara kazınan Anthony Quinn, 1960 yapımı Vahşi Masumlar filminde bir Eskimo'yu canlandırmıştı. Bob Dylan da 1967'de yazdığı Eskimo şarkısına bu karakterden esinlenerek Mighty Queen, Queen the Eskimo adını verdi. Dylan bize neşeli ve rahatına düşkün Eskimo'nun gelişini haber verirken, kafamızda Anthony Quinn'in güçlü görüntüsü canlansın.

İki haftalık film yıldızları turumuzun sonunda yıldızlara saygı duruşu niteliğinde bir şarkı var. Greta Garbo, Rudolph Valentino, Bela Lugosi, Betty Davis, George Sanders, Mickey Rooney, Marilyn Monroe ve diğerleri. Bazılarını tanıdığımız, bazılarını hiç duymadığımız, şöhret için çalışan, acı çeken, mücadele eden, kimi başarılı, kimi başarısız olan, Hollywood bulvarında isimleri betona yazılı, selüloid film şeritlerinde yaşayan fantastik kahramanlar. The King söylüyor, Celluloid Heroes.

0: film şeritlerindeki kahramanlar asla acı hissetmez, asla gerçekten ölmez. Beyaz perdenin yıldızları için yazılmış şarkılar burada sona erdi. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Pazartesi yeni sözler, sesler ve hayallerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün İspanyol besteci Joaquin Rodrigo Vidre'nin eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Rodrigo, 22 Kasım 1901'de Sagunto'da doğdu. 6 Temmuz 1999'da Madrid'de sonsuzluğa uğurlandı. İspanya'nın sevilen klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözü Rodrigo, 8 yaşında solfej, piyano ve keman eğitimine başlar ve piyano virtüözü olur. Rodrigo, olağanüstü melodi yeteneği ve orkestrasyon

değişik ritimleri, Lalo'nun İspanyol Senfonisi, Ravel'in İspanyol Rapsodisi, Chabrier'in İspanyası, Rimsky-Korsakov'un İspanyol Kaprisi ve Bizet'in Carmen operasında olduğu gibi birçok besteciyi derinden etkilemiştir. Bugün ilk olarak Rodrigo'nun violonsel ve orkestra için Concerto Divertimentosunu şef Junho Mena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde çelist Asier Polo'nun yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler Allegretto, Adagio Nostalgico, Allegro Scherzando.

0: Rodrigo'nun violonsel ve orkestra için Concerto Divertimentosunu Şef Juan Homena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde çelist Asier Polo'nun yorumu ile dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi Rodrigo'nun violonsel ve orkestra için Modo Galante konçertosunu Şef Juan Homena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde çelist Asier Polo'nun yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler: Allegretto Grazioso, Adagietto, Rondo Giocioso.

0: Rodrigo'nun violonsel ve orkestra için Modo Galante konçertosunu Şef Juanjo Mena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde çelist Asier Polo'nun yorumu ile dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bugün son olarak Rodrigo'nun Lovioli de San Francisco ve Homenage a la Tempranica isimli eserlerini Şef Juanjo Mena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası'nın yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Bugün İspanyol besteci Rodrigo'nun bestelediği eserleri dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların müziği.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Piyano Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyo Stüdyoları'nda Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Bugün 19. yüzyıl Avrupa'sında Alman opera bestecisi, tiyatro direktörü, müzik teorisyeni ve yazarı Richard Wagner'in tını izlerini süreceğiz. Gecenin en derin saatlerinden birinde, zamanın artık düz bir çizgi olmaktan çıktığı, kendi içine çöktüğü o eşikte bir ses yükselir. Ne tamamen bu dünyaya ait, ne de bütünüyle hayalden ibarettir. Bir çağrıdır bu, insanın içinden, tarihin dip akışından ve belki de henüz doğmamış bir geleceğin karanlığından süzülen. O sesin ardında bir isim vardır, Richard Wagner. 1813 yılında Leipzig'in taş sokaklarında doğan bir çocuk. Ama sıradan bir çocuk değil.

ağır kaderler, mitolojik kahramanlar gibi nefes alan düşler ve o an fark eder, müzik yalnızca çalan bir şey değildir. Müzik anlatabilir ama alışılmış biçimde değil. O dönemde opera bölünmüş bir evrendir. Aryalar, düetler, korolar. Her biri ayrı bir sahne, ayrı bir dünya. Ama Wagner için bu parçalanmışlık bir eksikliktir. O parçaları birleştirmek ister. Dağılmış olanı tek bir nefeste toplamak. Ve zihninde bir kavram doğar. Gesamtkunstwerk, yani tüm sanatların birleşimi. Müzik, şiir, sahne, ışık, hareket. Hepsi aynı anda nefes almalıdır. Ama bu yalnızca bir estetik fikir değil, bir devrimdir. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Richard Wagner tınılarıyla başlıyor. Bestecinin Uçan Hollandalı Operası'nın uvertürünü Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla dinliyoruz.

Alman besteci Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasının uvertürünü Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri bandosu yorumuyla dinledik. Gesamtkunstwerk, yani tüm sanatların birleşimi olan eser fikri her devrim gibi önce dirençle karşılaşır. Zürih yalnızlığı, Paris yabancılığı, yoksulluk, suskunluk, içe kapanan bir zaman. Ama bazen en büyük sesler en derin sessizlikte doğar. İşte o yalnızlıkta Wagner bir evren kurar. Nibelung'un yüzüğü. Bu yalnızca operalardan oluşan bir dörtlü demet değildir. Bu bir mitolojidir, bir güç hikayesi, bir lanet, bir insanlık aynası. Ren Nehri derinliklerinden yükselen altın, Wotan'ın iktidar arzusu, insanın doymayan isteği. Ve müzik artık eşlik eden değil, hikayenin ta kendisi olur. Burada doğar Wagner'in en büyük buluşlarından biri. Leitmotif, yani yönlendirici tema. Her karakterin bir sesi vardır artık. Her fikir bir motifle yaşar. Bir tema duyarsınız ve kaderin yaklaştığını hissedersiniz. Bir motif yükselir ve aşkın hem var hem imkansız olduğunu anlarsınız. Bu teknik yüzyıllar sonra sinemanın damarlarına sızacaktır ama Wagner bunu daha önce duymuştur. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Wagner tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Nibelung Yüzüğü opera dörtlemesinin ikincisi olan Valkürler'den operanın en unutulmaz temalarının bir araya getirildiği orkestral düzenleme olan Büyük Fantazi'yi Budapeşte Franz Liszt Müzik Akademisi bandosu yorumuyla dinliyoruz.

Alman besteci Richard Wagner'in Nibelung Opera dörtlemesinin ikincisi olan Valkürler'den operanın en unutulmaz temalarının bir araya getirildiği orkestral düzenleme olan Büyük Fantazi'yi Budapeşte Franz Liszt Müzik Akademisi bandosu yorumuyla dinledik. Wagner'le orkestra artık yalnızca bir enstrüman topluluğu değildir. O yaşayan bir organizmadır. Özellikle Wagner'in genişlettiği bakır nefesliler dünyası yeni bir karanlık ve parlaklık getirir. Wagner tubası. Ne bir korno ne bir trombon. Sanki iki dünyanın arasında sıkışmış bir ruh. Valkür'de kaderin ağır yürüyüşüne karışır. Tanrıların alacakaranlığında dünyanın çöküşünü fısıldar. Ve derinlerde bas trompet ve kontrbas trombon toprağın altından konuşur gibi yankılanır. Ama asıl kırılma anı başka bir yerde gelir. Tristan ve Isolde. Bir akor duyulur, çözülmez. Bekler, gerilir, çözülmeyi reddeder. Tristan akoru. Sürekli geciken çözülme. Müzik artık eski dünyanın kurallarına sığmaz. Tonalite çatlar. Aynen gerçeklik gibi. Ve Wagner sorar. Aşk nedir? Birleşmek mi yoksa sonsuza dek aramak mı? Yıllar geçer ve kader yeniden kapıyı çalar. İkinci Ludwig. Bavyera'da genç bir kral ama hayalle gerçek arasında yaşayan biri. Onun desteğiyle Wagner hayalini kurduğu sahneyi inşa eder. Beyrut Festival Tiyatrosu. Burada orkestra gizlenir. Ses sahneden değil, varlıktan yükselir. Işıklar kapanır. Dinleyici artık izleyici değildir. O içeri girer. Ve son büyük eser Parsifal. Müzik burada adeta bir ibadete dönüşür. Merhamet, acı, arınma. Sesler yükselir ama artık gösteri değildir bu. Bir ritüeldir. Bir son değil, bir dönüşümdür. Belki bir Wagner tubasının karanlığından, belki çözülemeyen Tristan akorundan, belki Parsifal'in sessiz duasından. Dinlerseniz sadece müziği değil, insanın kendini arayışını duyarsınız. Çünkü Wagner'in dünyasında müzik asla yalnızca ses değildir. O insanın kendine dönme biçimidir. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Richard Wagner tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Siegfried operasının temaları üzerine kurulmuş, müzikal bir düzenleme olan Siegfried'den Büyük Fantazi başlıklı eseri, Budapeşte Franz Liszt Müzik Akademisi bandosu yorumuyla dinliyoruz.

Alman besteci Richard Wagner'in Siegfried operasının temaları üzerine kurulmuş, müzikal bir düzenleme olan Siegfried'den Büyük Fantazi başlıklı eserini Budapeşte Franz Liszt Müzik Akademisi bandosu yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyo stüdyolarında Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin tınılarla kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3. Çalgı serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Tamer Yılmaz, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde korno, kontrbas ve arp için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız ve bilgiler paylaşacağız. Richard Strauss'un 1883 yılında Münih Üniversitesi'nde öğrenciyken yazdığı bir numaralı korno konçertosu, tiz ve bas notaların ustalıkla çalınmasını gerektiren bir eserdir. Bestecinin babası Franz Strauss, döneminin ünlü kornocularından biridir. Bu nedenle Richard, bu çalgının sesine aşina olarak büyür. Üç bölümden oluşan konçertonun ilk iki bölümü ara verilmeden birbirine bağlı olarak çalınır. İlk bölümün cesur teması son ölçülerde kaybolur, böylece daha yansıtıcı olan ikinci bölüme geçiş sağlanır. Marşa çağrıştıran son bölüm, solisti ilk bölümün kahramanca tavrına geri döndürür. Şimdi Richard Strauss'un Opus 11, 1 numaralı Mi bemol majör korno konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Dennis Brain'e Wolfgang Swalish yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro, ikinci bölüm Andante, üçüncü bölüm Rondo Allegro.

Sevgili dinleyenlerimiz, Richard Strauss'un Opus 11, 1 numaralı Mi bemol majör korno konçertosunu dinlediniz. 1750-1812 yıllar arasında yaşayan Avusturyalı kontrbas sanatçısı ve besteci Johannes Matthias Sperger, kontrbas için birçok konçerto bestelemiştir. 8 numaralı Re majör konçertosu 3 bölümden oluşur. İlk bölüm, orkestranın duyurduğu çarpıcı bir temayla açılır. Obualar ve kornolar, solo kontrbasın girişini hazırlar. İkinci bölüm, kemanlarla sunulan bir ağıtla başlar. Daha sonra aynı melodiyi solist duyurur. Bölüme oldukça sakin bir hava hakimdir. Üçüncü bölüm, yaylı çalgıların eşlik ettiği solistle açılır. Şimdi Johannes Matthias Sperger'in 8 numaralı Re majör kontrbas konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Roman Patkolo'ya Douglas Bostock yönetimindeki Güneybatı Almanya Oda Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Adagio Cantabile, üçüncü bölüm Rondo Moderato.

Sevgili dinleyenlerimiz, Johannes Matthias Schberger'in 8 numaralı Re majör kontrbas konçertosunu dinlediniz. 1760-1812 yılları arasında yaşayan Çek besteci Jan Ladislav Dašek, Çek müziğinin yurt dışındaki önemli temsilcilerinden biridir. 15 opus numaralı arp konçertosu 3 bölümden oluşur. İlk bölüm, orkestranın uzun bir girişiyle açılır, ardından solist duyulur. Yavaş tempolu ikinci bölüm, çekici melodilere sahiptir. Üçüncü bölümün ana teması oldukça neşelidir. Dašek konçertoyu 1789 yılında Londra'da tamamlamıştır. Şimdi Jan Ladislav Dašek'in Opus 15 Mi bemol majör arp konçertosunun ilk bölümü olan Allegro'yu dinleyeceksiniz. Solist Roberto Alessandrini'ye Vittorio Parisi yönetimindeki Mantova Orkestrası eşlik ediyor.

0: Jan Ladislav Daşek'in Opus 15, Mi Bemol Majör Arp Konçertosu'nun ilk bölümü olan Allegro'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere korno, kontrabas ve arp için yazılmış eserlerden örnekler sunduk ve bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Tamer Yılmaz, spikeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek, hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığındaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bu hafta baharın o en güzel, en naif, en zarif temsilcilerinden, kelebeklerden bahsedeceğiz. Mayıs ayının üçte biri geride kaldı. Bahar dalları yerini küçücük

meyveleri bıraktı. Göçmen kuşlar geri dönüşü neredeyse tamamladılar. Ve kelebekler de kozalarından çıkıp şu yaşlı mavi gezegenin kuzey yarım küresini bir bahar daha renge ve sayısız kanat çırpışlara boğdular. Kelebek deyip geçmeyelim. Etkileri büyük, türleri ise kanatlarındaki renkler kadar çoktur bu güzelim canlıların. Bölüm adımız Kelebeğin Kanadında. Açılışı ise Özdemir Asaf'ın Kelebek şiiriyle yapalım. Son isteğin nedir sorusu çok çok kolaydır. İlk isteğin nedir sorusundan. Çünkü o soruyu kimse kimseye soramadı korkusundan. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar bizleri Nicola Piovani'nin La Vita e Bella filmi için yazdığı o çok güzel müziğe götürüyor. Çünkü ömür kısa da olsa hayat bir kelebeğin kanadındaki renkler kadar güzel. Günter Renner, Maria Friedrich ve Mark Piri'den oluşan Cafe Voyage topluluğunun düzenlemesiyle dinliyoruz. Radyolarınıza Beautiful That Way geliyor.

Café Voyage seslendirdi. La Vita e Bella filminin güzel müziği Beautiful That Way idi radyolarınıza gelen. Kelebekler çok geniş bir aile. Ansiklopedik bilgi olarak baktığınızda kelebeklerin pul kanatlılar takımına bağlı Papilionoidea üst familyasından kanatlı böcekler olduklarını okuyoruz. Ansiklopedideki kelebek maddesi şöyle devam ediyor. Genellikle büyük ve parlak renklere sahip kanatlarıyla tanınırlar. Dinlenme halindeyken bu kanatlar çoğunlukla birbirine kapanır. Ayrıca dikkat çekici, dalgalı bir uçuş tarzları vardır. Bilinen en eski kelebek fosilleri Paleosen dönemine, yani yaklaşık 56 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Bahsedilen tarih, kuşların ataları dışındaki dinozorların neslinin tükendiği döneme denk geliyor. Yani bu zarif böcekler insanlardan çok daha önce gezegenimizde arıza endam ederek çiçekten çiçeğe konmaya başlamışlar. Kelebekler yaşayabilmek için ılıman bir iklime ve çiçekli bitki örtüsüne ihtiyaç duyarlar. Yani buzullardan oluşan Antarktika'da hiçbir çiçekli bitkinin yaşayamadığı büyük çöllerde ya da yüksek, yalçın dağ doruklarında kelebeklere rastlayamazsınız. Aslında bu açıdan bakınca kelebeklerin hayatın tadını çıkartmayı bilen canlılar oldukları sonucuna varılabilir kolaylıkla. Öyle ya, hayat kısa, tadına varmak gerek. Çalma listemizde sırada Robert Schumann'ın Papillons, Kelebekler adını taşıyan 2 opus numaralı solo piyano için süiti var. Schumann eseri 21 yaşındayken yazmış. Süit bir maskeli baloyu anlatır ve ara vermeden çalınan 9 vals ve 2 polonezden oluşur. Bu yapısıyla ılıman iklimleri seven kelebeğin kısacık hayatını çiçekler arasında dans ederek geçirmesini çağrıştırır. Şimdi buyurun Robert Schumann'ın Papillons, Kelebekler başlıklı solo piyano için süitini piyanist Kun Wu Paik'in yorumuyla dinleyelim.

Robert Schumann'ın Papillons, Kelebekler başlıklı solo piyano için süitini dinledik. Piyanist Kun Wu Paik seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Kelebeğin Kanadında başlıklı bölüm devam ediyor. Şimdi çok önemli bir filmin müzikleri var sırada. Yönetmenliğini Franklin Schaffner'ın yaptığı film Henry Carrier'ın öz yaşam öyküsünü aktarır bizlere. Filmin müzikleri Jerry Goldsmith'e aittir. Bir dönem oldukça büyük bir popülerlik yakalamış olan bu güzel müziklere kulak vereceğiz şimdi. Kelebek isimli filmin tema müziği ve yine film müzikleri albümünden Cruel Sea isimli çalışma geliyor radyolarınıza.

Besteci Jerry Goldsmith'in Kelebek isimli film için yaptığı müziklerden örnekler dinledik. Sırada Franz Schubert'in Kelebekleri var. 1818 yılında bestelenen ve Alman şair Friedrich Schlegel'in aynı adı taşıyan şiir dizisi üzerine yazılmış olan bir lied gelecek radyolarınıza. Abend Röte şarkı dizisinde bulunan Kelebek isimli lied aslında kalpten kalbe konan, ruh hali değişken genç bir adamı tasvir eder. Eseri 1996 yılında Hyperion Records şirketi tarafından yayınlanan Schubert Hyperion Song Edition isimli albümden dinleyeceğiz. Bariton Matthias Gorne ve piyanist Graham Johnson seslendiriyorlar.

Schubert'in Kelebek isimli lead'ini dinlediniz. Schubert, Hyperion Song Edition isimli albümde yer alıyordu kayıt. Bariton Matthias Gorne ve piyanist Graham Johnson seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Kelebeğin Kanadında başlıklı bölümdesiniz. Kelebek küçük ama çok etkileyici bir canlı. Onun narin kanatlarıyla kilometrelerce yol kat etmesinden, kısacık hayatında yaşadığı büyük değişimden ve toplu halde hareket eden kelebeklerin oluşturduğu güçlü hava akımından ve muhteşem görsellikten etkilenmemek mümkün değil. Kelebeğin aynı anda hem narin hem güçlü olabilen bu duruşu tarih boyunca sadece bilim insanlarının değil, filozoflardan sanatçılara, dünyayı gözlemleyen, duyumsayan ve düşünen pek çok insanın çok ilgisini çekmiştir. Kelebek etkisi deyimi de böylece ortaya çıkar. Başlangıçtaki çok küçük görünen bir olayın, hareketin ya da değişikliğin zamanla çok büyük ve öngörülemez sonuçlara yol açabileceği üzerinedir bu söylem. Kaos teorisinin bir parçası olan bu fikir, Amazon ormanlarında kanat çırpan bir kelebeğin dünyanın öbür ucunda bir fırtınaya neden olabileceği metaforuyla anlatılır. Müzik dünyasında kelebek etkisi yaratan bir hareket ne olabilir diye düşünürsek, akla ilk gelen senfoni orkestralarında vurma çalgıların kullanılmaya başlanması olabilir. Evet, senfonik orkestralar çok uzun zaman vurma çalgıları içlerinde barındırmamışlar. Bu tarz enstrümanlar genellikle askeri bandolarda yer alırmış. Senfonik müziğin içinde vurma çalgıların kendilerine yer bulmaları 18. yüzyılda Avrupa kıtasındaki Türk modasının müzikteki tezahürüdür demek hiç yanlış olmaz. Bu yeni akımın ilk temsilcileri ise Wolfgang Amadeus Mozart ve Joseph Haydn'dır. Haydn'ın 1793-94 yılları arasında tamamladığı 100 numaralı askeri senfonisi de vurma çalgıların senfonik orkestrada kullanıldığı en çarpıcı ilk örneklerden birisidir. Şimdi bu ilk kanat çırpışı birlikte dinleyelim. Haydn'ın 100 numaralı Sol Majör Senfonisi'nin Allegretto başlıklı ikinci bölümü geliyor radyolarınıza. Nikolaus Harnoncourt şefliğindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Nikolaus Harnoncourt şefliğindeki Kraliyet Konsert Gebau Orkestrası'nın yorumuyla Haydn'ın 100 numaralı Sol Majör Askeri Senfonisi'nin ikinci bölümü geldi radyolarınıza. Dinlediğimiz eser, vurma çalgıların senfonik bir orkestrada kullanıldığı ilk eserlerden biriydi. Yani kelebek dünyanın bir yerinde ilk defa kanat çırptı. Aradan geçen 10 yıllar ve yüzyıllar içinde vurma çalgılar senfonik orkestraların vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve bu güçlü ve efektif enstrümanlar zaman zaman müziğe yön verdiler. Bu büyük etkinin en çarpıcı örneklerinden biri 1913 yılında Rus besteci Igor Stravinsky'nin bestelediği Bahar Ayini isimli eserdir. 18. yüzyılın sonunda kanat çırpan kelebek, 20. yüzyılın müziğinde bir fırtınaya sebep olmuştur. Buyurun, Bahar Ayini'nin yoğun ritmik yapılı, perküsyon grubunun müziğe yön vererek besteciyi tüm orkestrayı birer vurma çalgı gibi kullanmaya sevk ettiği ünlü Dans Sakrale,

Kent Nagano şefliğindeki Londra Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği Stravinsky'nin sansasyonel eseri Bahar Ayini'nin Kutsal Dans başlıklı bölümünü dinledik. Bölüm gerçek bir kelebek etkisi örneği olarak klasik müzik repertuarı

repertuarının perküsyon ağırlıklı örneklerinin zirvelerinden birini teşkil etmektedir. Kitaplığımdaki müzikte kelebeğin kanadında çıktığımız müzik yolculuğumuz devam ediyor. Çalma listemizde New Age müziğin güçlü temsilcilerinden David Arkenstone'un 1991 yılında yayınlanan albümü Visionary'de yer alan bir kelebek daha var. Arkenstone geniş bir misafir müzisyen kadrosu ile seslendiriyor eserini. İşte Papillon radyolarınıza geliyor.

David Arkenstone'dan dinledik. Papillon idi radyolarınıza gelen güzel müzik. Şimdi programın başında dinlediğimiz Jerry Goldsmith'in Papillon isimli film için yazdığı ünlü temanın Jack Plant tarafından yazılan sözleriyle şarkı haline gelmiş bir düzenlemesi var. 1974 yılından gelen bu kayıtta vokalleri Nicoletta seslendiriyor. Toi qui regardes la mer.

Nicoletta seslendirdi. Franklin Schaffner'ın Kelebek isimli filmi için Jerry Goldsmith'in bestelediği Toi qui regardes de la mer idi radyolarınıza gelen şarkı. Ve böylece bu haftada kitaplığımdaki müziğin sonuna geldik. Bildiğiniz gibi dün anneler gününü kutladık. Annesi yanı başında olacak kadar şanslı olan çocuklardansanız annenize sımsıkı sarıldığınızı düşünüyorum. Ben öyle yaptım. Ve eğer anneniz artık fiziksel olarak yanınızda değilse onun sıcacık sevgisini her an yüreğinizde hissedebildiğiniz için ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın lütfen. Ve siz de sevginizi size açılan şefkatli kucaklara vermeyi hiç ihmal etmeyin. Bizler, yani kitaplığımdaki müziği sizler için hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl ve programı sizlere ulaştıran ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından kalbindeki sevgiyi paylaşan tüm güzel kadınların Anneler Günü'nü bir daha kutluyoruz. Bu güzel müzikten gardenyaları bütün annelere gönderiyoruz. Buena Vista Social Club ve İbrahim Ferrer seslendiriyorlar. Dos Gardenias para ti. Haftaya buluşuncaya kadar hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

0: Radyo 3.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Saat 17, küçük bir düzeltmeyle haber bültenine başlıyoruz. Ben Mustafa Yılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasanın Türk siyasetinin boynunun borcu olduğunu söyledi. Darbe anayasalarını hatırlatan Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde hitap etti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Yargı'nın siyasi tartışmalara çekilmesine tepki gösterdi. Bu girişimler adalete olan güveni zayıflatmaktadır dedi. Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü töreninde hitap eden Zeki Yiğit, toplumsal huzurun güvencesinin tarafsız yargı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. İran'la ABD arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Tahran'ın ABD'nin müzakere taslağı için verdiği cevap bir kez daha reddedildi. ABD Başkanı Donald Trump...

Yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump'a yanıt İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Sivas'ta bitki topladıktan sonra rahatsızlanan adam Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviyi gören 60 yaşındaki adam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise

Merhaba sevgili Radyo İş dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak bu saatini Paul McCartney'den dinlediğiniz Angry ile açtı. Parça 1986'da yayımlanan Press to Play albümünde yer alıyor. Sanatçının daha modern ve deneysel bir sound arayışına girdiği dönemin izlerini de taşıyor aynı zamanda. Dönemin prodüksiyon trendlerini yansıtsa da McCartney'in melodik sezgisini temelinde hissettiren Angry'yi Pet Shop Boys'la takip ediyoruz. Grubun 1986 tarihli Please albümünde yer alıyor Suburbia ve şehir merkezinin dışında kalan o düzenli ve gerilimli yaşamı anlatıyor bizlere.

Berlin'den Take My Breath Away'i dinledik. Top Gun filmiyle birlikte geniş kitlelere ulaşmıştı parça. Giorgio Moroder prodüksiyonunun yumuşak atmosferini çok da iyi yansıttı bizlere. 1986'da Top Gun'la hayatımıza giren bu parça 80'lerin en unutulmaz romantik anlarından birini yaratmıştı. Yumuşak synthesizer'lar, sade bir melodi ve kalbe doğrudan dokunan bir vokal. Şimdi ise Paul Simon'dan Diamonds on the Soles of Her Shoes bizlerle olacak. 1986 tarihli Graceland albümünün en dikkat çekici anlarından biri olarak bilinir parça ve zenginlikle yoksulluk arasındaki tezatı ironik ve şiirsel bir dille anlatır. Güney Afrika müziğinin ritmik yapısını Simon'ın anlatıcı tarzıyla dinliyoruz şimdi. Awa awa awa try it like a leganja awa awa kodwa sengisukwini sanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa.

Chicago'dan If You Would Have Been Faithful'u dinledik. Chicago 18 albümde yer alır parça. Bu albüm orijinal vokal Peter Cetera'nın yer almadığı ilk albümdür ve bas gitarla vokalde Jason Sheff'in yer aldığı ilk çalışmadır. Parça ilişkilerde güven ve hayal kırıklığı temasını içten bir şekilde aktarır dinleyicisine. Synthesizer destekli düzenleme ve dengeli prodüksiyonuysa şarkıya modern ve zamansız bir karakter kazandırır. Albüm hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra yine aynı albümden bir şarkı daha dinleyelim isterseniz. Bu kez albümün en bilinen parçalarından biri geliyor. İlişkilerde süreklilik ve bağlılık üzerine kurulu sözleriyle Will You Still Love Me radyolarınızda.

Queen'den One Vision'ı dinledik. 1985'te Live Aid sonrası dönemde şekillenen ve 86 tarihli Kind of Magic albümünde yer alan parça, grubun birlikte üretme enerjisinin örneklerinden. Brian May'in güçlü gitarı, Roger Taylor'ın dinamik ritmi ve Freddie Mercury'nin katmanlı vokalleriyle güçlü bir anlatıma sahip aynı zamanda. Sözlerdeki birlik ve ortak hedef vurgusu parçanın temposuyla uyum içinde akarak ulaştı bizlere. Şimdi ise 1986'nın bir diğer önemli albümüne geçelim. Journey'in Raised on Radio albümünün açılışını yapan Girl Can't Help It birazdan bizlerle olacak. 80'lerin ortasında sound biraz değişse de o tanıdık melodik yapı hala yerinde. Steve Perry'nin vokali ve Neil Young'un gitarı bu parçayı yine tanıdık bir Journey hikayesine dönüştürüyor.

Tesla'dan Easy Come Easy Go'yu dinledik. 1986 tarihli Mechanical Resonance albümünde yer alan bu güçlü parça grubun blues temelli hard rock sound'unu yansıtır. Jeff Keith'in kendine has hafif pürüzlü vokali ve Frank Hanna'nın akıcı gitarlarıyla şarkı abartıya kaçmadan doğrudan dinleyiciyle temas kuruyor. Evet sevgili radyo iş dinleyenleri, bu güçlü enerjinin ardından yolculuğumuz devam ediyor. Sırada Cinderella'dan dinleyeceğimiz Somebody Save Me var. Grubun 1986 tarihli Night Songs albümünün açılışını yapıyor parça ve yine grubun blues kökleriyle besleniyor. Bir yandan da sert ama melodik yapısını korumayı başarıyor.

Accept grubundan Aiming Higher'ı dedi. 1986'nın Alman çeliğiyle şekillenen heavy metal sahnesinden geldi parça. Russian Roulette albümünde yer alan Aiming High grubun sertliğini daha açık ve yüksek bir enerjiyle buluşturuyor. Bu da Dirk Schneider'in karakteristik vokali hızlı tempo ile birleşince şarkı baştan sona diri kalıyor. Gitarların net ve keskin ilerleyişi ise parçaya enerjisini kazandırıyor. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü kapanışımızı Ozzy Osbourne'dan Shot in the Dark'la yapıyoruz. 1986 tarihli The Ultimate Sin albümünün öne çıkan parçalarından biridir Shot in the Dark ve Ozzy'nin solo kariyerinde daha melodik ve erişilebilir bir yönünü temsil eder diyerek bugün saatimizi de sonlandırıyor olalım. Ve haftaya da aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te yayın kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyelim.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Yeni hafta, yeni ritimler. Her notada dünya çapında bir yolculuk için hazırsak Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış İngiltere'de. Geçen ay çıkan kariyerinin 6. albümüyle hedefi bir numara olan Jessie Ware. Daha önceki 5 albüm ülkesinde ilk 10'da yer bulmayı başarmıştı. 70'lerin ışıltısını bugünün dokunuşlarıyla buluşturan albüme adını veren şarkı Super Bloom.

Retro Funk esanslı Keep Getting It On dinledik. Just Funk buradaydı. Yine klasik disco ve funk hissini taşıyan tekli Fool For Your Love ve Astro Power.

2022 yılında çıkan ilk albümü There Is Nothing But Spaceman ülkesi İngiltere'de bir numara olmuştu. İkinci albüm geçen yıl yayınlanan ve ilk ona bir adım geride 11 numarada kalan Heartland. O albümden Better Man, radyolarınızda Sam Ryder.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta The Go-Go's kariyerli yıldız Belinda Carlisle, 2025 yazında çıkan Once Upon a Time in California albümünden The Young Bloods cover'ı Get Together.

80'li yılların punk rock ikonu etkileyici vokalinin yanında sahne kostümleri ve saç modeliyle unutulmayan Billy Idol. Kariyerinin 9. albümü Dream Into It. O albümden I'm Your Hero dinledik. Konuğumuz Nijerya asıllı şarkıcı Blessing Offer. 2014 yılında katıldığı yetenek yarışmasında Pharrell Williams ve daha sonra Adam Levine'in koçluk yaptığı takımlarda yarıştı. Bugün için Real albümünden Lift Me Up ve Blessing Offer. Sometime.

Night Rhythm dinledik. Nosaitra buradaydı. Şimdi atmosfer odaklı elektronik pop ve chill house çizgisinde bir çalışma Midnight Drift ve Lara Feline.

Lara Feline'ın ardından Deep House ve New Disco türde çalışan Şili asıllı Avustralyalı prodüktör Betterment ve Sweet Devotion.

dans ritmi ve atmosferik arka planla kurulmuş teklisi Your Name ve A Police Lane buradaydı. Son dakikalara yaklaşırken ambient elektronik türde bir çalışma If This Is Just a Moment ve Arya Flux.

program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaloğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Dexter Gordon'a ayırdığımız ikinci programda ünlü müzisyen

1961 yılında yayınlanan Doin' Alright albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar For Regulars Only ve It's You or No One. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon'a, trompette Freddie Hubbard, piyanoda Horace Parlan, basta George Tucker, davulda da Al Harwood eşlik ediyor.

Dexter Gordon'ın Doing All Right albümü 1961 yılının Mayıs ayında kaydedilir ve aynı yılın Ekim ayında yayımlanır. Yapımcılığını Alfred Lion'ın üstlendiği çalışmadan şimdi çalacağımız parça Society Red.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Dexter Gordon'ı Doin' Alright albümüyle dinliyoruz. 1961 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar You Have Changed ve I Want More. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon'a trompette Freddie Hubbard, piyanoda Horace Parlan, basta George Tucker, davulda da Al Harwood eşlik ediyor.

Dexter Gordon'ın 1961 yılında yayınlanan Doin' Alright albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde ünlü müzisyenin 1964 yılı One Flight Up albümünden Kong Neptune adlı parçayı çalacağız. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon bu çalışmayı trompette Donald Byrd, piyanoda Kenny Drew, basta Niels Henning Petersen, davulda da Art Taylor'la birlikte kaydetmiş.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1990 yılında yaşamını yitiren Amerikalı müzisyen Dexter Gordon'ın Doing Alright albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celaleroğlu, ses kayıtta Semah Çallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkelere başka bir açıdan kültürleri, gelenekleri, adetleri ve nezaket kuralları perspektifinden bakıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bu haftaki durağımızı ilk parçamız aracılığıyla tahmin etmeniz hiç de güç değil. Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Shaggy in the Summertime'dı dinlediğimiz parça. İncelikler Atlası'nda bu hafta Karayiplerin göz bebeği Jamaika'dayız. Yerli halkları Taino'ların 4000 yıllık mirasının üstüne katman katman eklenerek bugünlere ulaşmış bir kültür onlarınki. İspanyollarla erken kolonyal dönemi tecrübe etmiş, dilden etkilenmiş, İngilizlerden hukuk, eğitim sistemi, idari yapı ve İngilizceyi adapte etmiş, duygusal, ritmik ve düşünsel yaklaşımını Afrika'dan almış, baharat ve bazı mutfak prensiplerini Hindistan'dan uyarlamış, Çinliler aracılığıyla ticareti geliştirmiş. Varlıklarını, acılarına da sahip çıkarak direnç ve bilinçle muhafaza etmiş bir ülke Jamaika. Tropik güzelliklerin, egzotik farklılıkların merkezinden öte, dünyaya pek çok hediye de sunmuş bir yer. Turistik cazibesinin yanında önemli bir janranın hakimiyetine de sahip Jamaika deyince akla ilk olarak reggae ve dancehall türleri geliyor elbette. İlk temsilcilerine değinecek olursak 70'lerden iki ismi paylaşmak yerinde olacak. Önce Jamaika'nın reggae sahnesinin öncü kadın

dinin globalleşmesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Orijinali Jimmy Cliff'e ait bu şarkı, Jamaica sinemasının kült yapımlarından olan The Harder They Come filminin soundtrack albümünde yer alınca hak ettiği ilgiyi toplamış, Decker'ın yorumuyla da müzik listelerinde bir yer edinmiş. You can get it if you really want.

Jamaica deyince müzikle birlikte dünyaca bilinen bir kulvarında olimpiyatlar ve atletizm olduğunu hatırlamadan geçmek olmaz. Ülkeyi temsil eden başarılı elit atletlerden sprint ve bayrak yarışı kategorisinde hepimizin kariyerlerini heyecanla takip ettiği isimlerden öne çıkanlar Shelly Ann Fraser Pryce ve Usain Bolt elbette. Olimpiyatlar demişken adanın tarihinden çok güzel ve sıra dışı bir hikayeye de değinelim. Yine bir filme uğrayacağız. Üstelik de gerçek bir hikayenin beyaz perdeye taşındığı bir yapım olan Cool Runnings filminden bir parçayla devam edeceğiz. Jamaica'nın efsanevi bobsled takımı 1988 Calgary Kış Olimpiyatları'nda buzlu ve virajlı pistlerde özel tasarlanmış kızaklarıyla hızla kayarak tüm dünyaya cesaretlerini gösterdi. Cool Runnings filmiyle tanıdığımız bu takım gücü, koordinasyonu ve azmiyle spor tarihine adını yazdırdı. Tropik bir adanın sıcağından Kanada'nın soğuğuna uzanan bu hikaye, Kış Olimpiyatları'na katılmaya karar veren 4 Jamaikalı gencin bu süreçte yaşadıklarını eğlenceli bir anlatımla ele alıyor. Film müziklerinden ön plana çıkan parçayla aktör ve şarkıcı Jimmy Cliff karşımızda olacak şimdi. Şarkının orijinali Amerikalı sanatçı Johnny Nash'e ait. Bu parçaya kattığı reggae yorumuyla dünyada daha da görünürlük sağlamıştı Cliff. I Can See Clearly Now. Ardındansa Bob Marley and the Wailers'ın kurucu üyelerinden biri olan Peter Tosh'u misafir edeceğiz. Solo kariyerinde insan hakları, adalet ve özgürlük temalarını cesurca savunan müzisyenin 1987'de Kingston'da hayatını kaybetmesi reggae tarihinin en trajik olaylarından biri olarak anılır. Dinleyeceğimiz şarkısı Johnny B. Goode.

Karayipler'in geneline ve Jamaika'ya baktığımızda ada yaşamının yavaş ritminin insanlarda genellikle güler yüzlü, şevkli ve misafirperver bir tavır yarattığını gözlemleriz. Bu hayatla kurulan daha yumuşak ve paylaşımcı bir ilişkidir. Ülkenin kültürüne göz atacak olursak da zengin ve lezzetli mutfaklarıyla paylaşmayı, ağırlamayı ve ikramı çok sevdikleri açıktır. Bu anlamda bizlerin de yabancılık çekmeyeceği bu özelliklerinin yanında zaman konusunda bize göre daha esneklerdir. Tabii rahat ve tebessümlü tavırlarının yanında kültüre çok da hakimiyeti olmayan ziyaretçiler tarafından rencide edildikleri bir takım hususlar da yok değil. Sadece deniz, plaj ve keyifle özdeşleştirilen bakış açısı, adanın zengin tarihini, eğitimli nüfusunu ve modern yaşam biçimlerini gölgeleyebiliyor. Herkesin reggae dinlediğini, Rastafari olduğunu varsayan genellemeler, Jamaikalılara özgü İngilizce aksan olan patua ile alay edilmesi, bunun bozuk İngilizce olarak küçümsenmesi, kölelik ve sömürge tarihlerinin hafife alınması, yoksulların yaşam şeklinin romantize edilmesi, karşıdakini selamlamadan konuşmaya başlanması, herhangi bir konuda acele ettirilmesi, Afrikalı köklerinin sorgulanması, ilişki zemini oluşmadan mizahla iletişim kurulması onları gücendirebilecek unsurlar. İncelikler Atlası'na yeniden müzikle devam edelim. Ada kökenli Amerikalı şarkıcı ve aktör Harold George Belafonte gelsin. 1950'ler ve 60'larda Kalipso Kralı olarak nam salan sanatçı, yakışıklılığı, zarafeti ve sahne duruşunun yanında insan hakları savunucusu ve aktivist olarak da itibar sahibiydi. Jamaica Farewell ve Matilda ile dinliyoruz Belafonte'yi.

Jamaika'nın dansları, Afrika kökenli ritimler, ada yaşamı ve çağdaş sokak kültürünün birleşimidir. Jamaika müziği, Afrika ritimleri, sömürge tarihi ve ada yaşamının yavaş ama dirençli ruhunun sesle ifadesidir. En eski halk müziği mento, mizahi gündelik yaşamı anlatır. Reggae'nin atası sayılıyor. Ska, 1950'lerin hızlı tempo, bakır üflemeliler içeren neşeli ve dans odaklı müziği. 1960'ların ortasında doğan Rocksteady, ska'dan daha yavaş, aşk ve sosyal temalar içeriyor. 1960'ların sonu ağır ritim, güçlü mesaj, adalet, özgürlük, bilinç temalarıyla reggae'ye hoş geldin diyor. 1980'ler sonrası ise dijital altyapı, sokak kültürü ve güncel meselelerin işlendiği tür dancehall olarak geçiyor. Şimdi dünya müzik endüstrisinin, moda tarihinin ve eğlence sektörünün en sıra dışı isimlerinden biriyle devam ediyoruz. Jamaika'dan Paris'e uzanan bir yolculuk. Modellikten sahneye, disco ve funk ritimlerinden sinemaya uzanan sıra dışı bir kariyere sahip kendisi. O farklı ve iddialı fiziği, keskin tarzı, güçlü sahne duruşu ve yenilikçi enerjisiyle müziğe ve sahne sanatına kendine has bir iz bıraktı. Sadece kariyerini değil, kaderini de elleriyle değiştiren bu Jamaika kökenli isim Grace Jones'tan başkası değil. Hatta müzikten bağımsız bir ek yapacak olursak, 78 yaşındaki sanatçının inişte çıkışlı hikayesinin eşlikçilerinden biri de bir süre evli kaldığı bir Türktü. La Vie en Rose parçasıyla dinliyoruz kendisini.

0: Belki hatırlarsınız, Grace Jones bir James Bond filminde de oynamıştı. 1985 yapımı A View to a Kill filminde Mayday adlı karakteri canlandırmıştı. Ne ilginçtir ki James Bond karakterinin doğduğu yerde Jamaika'dır. Jamaika'nın yemyeşil güzelliğiyle çevrili Golden Eye Malikanesi'nde Ian Fleming zarif ve sofistike James Bond karakterini yaratarak romanların tamamını bu duvarlar arasında kaleme aldı. Malikane bugün bir tesis olarak hizmet veriyor. Fleming'in eski evi ve bungalovları tropik bir resort içinde korunmuş halde ziyaretçilere açık durumda. Yine film demişken, ünlü animasyon filmi Aslan Kral'ın ilk bölümünde Simba'nın annesi Sarabi karakterinden bahsetmemek olmaz. Ne ilgisi var konuyla diyeceksiniz belki, hemen açıklayalım. Filmdeki bu karakterin İngilizce sesi Madge Sinclair'di. Kendisi Jamaika'nın ünlü oyuncu ve dublaj sanatçılarındandı. 1995 yılında ne yazık ki Sinclair aramızdan ayrıldı. Aslan Kral'ın ikinci filminde de aslında karakter hala karşımızdaydı ama yapımcılar saygı gereği Sarabi'yi konuşturmadı, sessiz bıraktı. Bu büyük bir incelikti. Biz elbette ki bu yapımları muhteşem bir dublajla izliyoruz ülkemizde ama belki İngilizcesinden işitsel hafızanızda duran bir şeyler vardır.
1: Where is your hunting party? They're not doing their job.
2: Scar, there is no food. The herds have moved on.
1: No, you're just not looking hard enough.
2: It's over. There is nothing left. We have only one choice. We must leave Pride Rock.
1: We're not going anywhere.
2: Then you have sentenced us to death.
1: Then so be it.
2: You can't do that.
1: I am a king. I can do whatever I want.
0: Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası devam ediyor. Karayiplerin bu güzelim adasının kadın sanatçılarını anarken yine küresel bir hit şarkıya imza atmış bir isimle devam edelim. Karşınızda Jamaikalı reggae efsanesi Dawn Penn. 1967'de Rocksteady döneminde kaydettiği bu şarkıyı 1994'te yeniden yorumlayarak dünya çapında bir hit yaptı. Kendine has güçlü sesi ve sahnedeki doğal duruşuyla reggae'nin unutulmaz isimlerinden biri o. Parçası No No No. Ardından da Marcia Griffiths, Jamaika'nın en saygın kadın reggae sanatçılarından biri. I3's topluluğuyla Bob Marley'e vokal desteği veren ve Electric Boogie ile dünya çapında tanınan bir isim. Şarkısı ise bir cover. First Cut is the Deepest.

İncelikler Atlası'nda elbette sıra efsaneyi anlatmaya geldi. 1945'te Jamaica'nın Nine Mile kasabasında doğan Robert Nesta Marley, müzikle büyüyerek ska ve rocksteady'den reggae'ye uzanan bir yolculuk yaptı. Sözleri ve ritimleriyle hem Jamaica'nın ruhunu hem de dünyanın ortak sesini yansıttı. The Wailers 1963'te Kingston, Jamaica'da kuruldu. Kurucuları Bob Marley, Bunny Wailer ve Peter Tosh'tu. Amaçları ska ve rocksteady tarzında müzik yaparak Jamaica'nın gençlerini ve sokak yaşamını anlatmaktı. Bob Marley, grubun vokalisti, söz yazarı ve lideri olarak zamanla öne çıktı. 1970'lerde Amerika ve Avrupa'daki genç kuşaklar onu politik ama yumuşak bir sembol olarak benimsedi. Giyimde, posterlerde ve oda duvarlarında dolaşan imajı müziğin ötesinde kültürel bir ikon haline geldi. 1984'te o artık hayatta değilken yayımlanan Legend albümünde reggae ve Jamaica'yı tüm dünyaya tanıttı. 1981'de sadece 36 yaşında amansız bir hastalık nedeniyle aramızdan ayrılan Marley, müziği ve mesajlarıyla ölümsüzleşti. Sayesinde reggae'nin ruhu ve Jamaica'nın sesi hala yaşamaya devam ediyor. Bob Marley aracılığıyla dünyaya yayılan bir inanış, felsefe ve bazı kavramlara değinmekte de fayda var. Mesela Rasta denilince Rastafari inancını ve yaşam tarzını benimseyen, dreadlock saçları ve Rasta renkleriyle kültürel bir kimlik sergileyen kişi anlaşılır. Müzikte de, giyim ve gündelik hayatta da bu yaklaşım kendini gösterir. Rastafari, Jamaika'da 1930'larda doğmuş bir ruhsal ve kültürel hareketin adı. İsmini Etiyopya İmparatoru'nun ünvanı Rastafari'den alıyor. Dreadlock kelimesi, Rastaların saçlarını doğal olarak uzatıp hiç kesmeden, örmeden keçeleşmiş uzantılar halinde bıraktıkları tarz. Bakımı zor ama temiz tutmanın yöntemleri var. Dreadlock, Tanrı'ya bağlılığı ve doğaya yakınlığı simgeliyor. Ayrıca Afrika köklerine olan saygıyı ve sömürge döneminde herkesin görünümünün Avrupalılara benzetilmesine karşı bir direnişi ifade ediyor. Rastalar saçlarını saklamak veya toplamak için genellikle örgü bere ya da şapka kullanıyor. Hem pratik bir araç hem de inancın bir simgesi olarak kabul ediliyor bu. Berenin renklerine gelince, kırmızı Afrika halkının çektiği acılar ve kanı simgeliyor. Sarı yani altın rengi refah ve zenginlik demek. Yeşil Etiyopya'nın toprakları doğa ve umut anlamına geliyor. Bazen eklenen siyahsa Afrika kökenli insanların gücü ve kimliğini temsil ediyor. Kusurlarıyla var olmak Rastafari felsefesinin temel erdemlerinden biri ve Bob Marley'in yaşamını ve müziğini yönlendiren bir yaklaşım. İşte şimdi dinleyeceğimiz Could You Be Loved şarkısı bu felsefeyi hem sözleri hem ritmiyle yansıtıyor.

Jamaica, Bob Marley'i her zaman onlardan biri, parçası olarak gördü. Ancak onu küresel bir ikon haline getiren bakış açısı adanın dışında doğdu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite gençliği, sivil haklar sonrası kuşak ve alternatif yaşam tarzı ve değerleri olan çevreler, Marley'i politik ama sert ve hırçın olmayan bir sembol olarak sahiplendi. Bu imaj, müziğin ötesinde bir duruşu temsil etmeye başladı. Bob Marley, reggae'yi ve Jamaika'yı dünya kültür haritasına kalıcı biçimde işledi. Albümü ve şarkıları da Türk repertuarına 90'ların ortasında girdi. Marley'in uluslararası anlam ve temsili, elbette adanın bugün bile tanınması ve kalkınmasına hala katkı sağlıyor. Bugün ilgi duyanlar için bir Jamaika gezisi, tropik tatil ve plaj keyfini Bob Marley mirası ve reggae kültürüyle birleştiren bir deneyim haline gelmiş durumda. Sanatçının 1975'ten 1981'deki ölümüne kadar yaşadığı ev müzeye dönüştürülmüş. Yatak odası, çalışma alanı ve evin diğer bölümleri orijinal haliyle muhafaza edilmiş. Gitarları, mikrofonları, stüdyo ekipmanları ve sahne kostümleri de sergileniyor. Marley'in kariyerine ve hayatına dair fotoğraf ve belgeler, albüm kapakları, plaklar ve ödüller de orada sergi alanında. Eşi Rita Marley halen yaşamakta. Bob ve Rita'nın çocukları müzik ve kültürel miras içinde aktif. Marley'in toplam 11 çocuğunun olduğu rivayet ediliyor. Hayat arkadaşı da hem duygusal hem de profesyonel yaşamda desteğini hiç esirgememiş kendisinden. Jamaika'nın kadın temsilinde onurlu ve mühim bir örnek teşkil ediyor. Adada, kamusal alanda ve görünür platformlarda genellikle erkekler varoluş sergiliyor gibi görünse de evi ve hayatı yöneten kadınlar ve anneler aslında. Buradan çıkışla No Woman No Cry şarkısı, İngilizce okunuşuna bakarak kadın yoksa ağlamaya gerek yok gibi yanlış yorumlanmış yıllar boyunca pek çok ülkede. Türkçe tercümesi kadın ağlama. Aslında bu şarkı kadını teselli ediyor ve moral veriyor. Bob Marley özellikle Trench Town gibi yoksul mahallelerde kadınların ve ailelerin dayanıklılığını onurlandırmak için yazmış bu şarkıyı. Parça sadece bireysel bir teselli değil, Jamaikalı kadınların ve annelerin fedakarlığı.

Karlılığını ve güçlü duruşunu da vurgulayan bir mesaj taşıyor. Aynı zamanda dayanışmayı ve yaşamın zorlukları karşısında direnmeyi de anlatıyor. No woman, no cry.

0: Programımız burada son buluyor. Jamaika kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz sevgili müzikseverler. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Pop Stüdyosu'nun açılışında Nino sizlerle ve bizlerle birlikte oldu. Listeleri o yıllarda kasıp kavuran Amor Amor adlı şarkısını hep birlikte dinledik. Şu anda bize eşlik etmeyi de sürdürüyor fonumuzda. Karşınıza ikinci olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni nesil şarkıcılardan birini Chappell Roan'ı getireceğiz. Asıl adı Kaylee Rose Amstutz ama müzik dünyasında profesyonel anlamda Chappell Roan ismiyle tanınıyor. Sevgili müzikseverler, ödüllerle dolu bir kariyerin başlangıcında müzik dünyasının ve sanat dünyasının dikkatini çeken bu önemli şarkıcı Chappell Roan aynı zamanda piyano enstrümanını da ustalıkla çalmasıyla da biliniyor. Birçok ödüle adaylıkla boy gösterdiği müzik dünyasında ve bunlardan kazandığı en önemli ödülü de Grammy Müzik Ödülleri Gecesi'nde

0: Radyo 3.
1: Yılların eskitemediği ünlü bir şarkıcıdır Paul Simon. Şu anda 85 yaşında ve müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak dikkatleri her zaman üzerinde topluyor. Folk, rock, pop ve dünya müziği tarzında yaptığı şarkılarıyla da ilgi toplamıştır Paul Simon. Graceland 1986 yılında Afrika'ya gerçekleştirdiği bir gezi sonrasında piyasaya çıkarttığı albümüydü. Bu albümün ilk liste şarkısı ise müzik dünyasında büyük ilgi gören, aynı zamanda video klibiyle de oldukça sık izlenen You Can Call Me'ydi. Video klipte kendisine ünlü bir oyuncu Chevy Chase eşlik etmişti.

müzik dünyasının en sevilen şarkıcılarından biri olarak kayıtlarda yerini alan bir isimdir. Lara Fabian. Belçika asıllı Kanadalı ya da Kanada asıllı Belçikalı olarak kendisini ifade eden bir isimden bahsediyoruz. 1999 yılından I Am Who I Am ile programımızda yerini alıyor. Lara Fabian, hep birlikte dinliyoruz. Tempomuzu biraz düşürüyoruz.

0: 4 Grammy ödülü, 20 Billboard Müzik ödülü, 22 Juno ödülü, 6 Amerikan Müzik Endüstrisi ödülü, 3 MTV Video Müzik ödülü ve 1 Latin Grammy ödülünün sahibi The Weeknd şimdi karşınızda. Popüler müziğin en fazla etkilenilen isimlerinden biri olma özelliğiyle de öne çıkan The Weeknd'i bu haftaki programımızda 2019 yılından Blinding Lights'la sizlerle buluşturuyoruz. 22'ye kadar karşınızdayız.
1: Radyo 3.

Sıradaki şarkının adı One. İrlandalı ünlü bir rock grubu U2'nun 1991 yılında piyasaya çıkan 7. stüdyo albümü Achtung Baby'de yer alıyordu. U2 tarafından 1992 yılında piyasaya çıkarılan bu tekli, müzik dünyasının çok sevilen Amerikalı bir ismi Mary J. Blige tarafından yıllar sonrasında tekrar seslendirilerek müzikseverlerle buluşturulan versiyonuyla oldukça büyük ilgi topladı.

Müzik dünyasında 28 yıllık ömründe birçok başarıya ulaşmış ve bunları ödüllerle taçlandırmış bir isimden bahsedeceğiz. Sevgili müzikseverler, az önce biten şarkı Levels, DJ, düzenlemeci ve plak prodüktörü Avicii'nin çok sevilen şarkılarından, liste başarısı göstermiş teklilerinden biriydi. Levels'la sizleri buluşturduk ve müzik dünyasının bu önemli ismini de anmış olduk. Şu anda fonumuz

Radyomuzda bize eşlik ederken Levels'la karşınıza bir başka isim gelecek. Bu kez 1995 yılında dünyaya gelmiş Tom Grennan'ı sizlerle buluşturacağız. Liste şarkılarından biriyle Higher'la 2024 yılından programımızın misafiri oluyor Tom Grennan.

Büyük Britanya'dan ayrılmıyoruz ve bu kez İskoçya'ya geçiyoruz. İskoçya'dan ünlü bir DJ'yi karşımıza getireceğiz. Evan McVicar, 1994 yılında dünyaya gelen İskoç DJ ve müzik prodüktörü, 2026'da Share the House'la liste başarısı gösteriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Al King programımızda yerini alacak sevgili müzikseverler. Country, rock ve blues tarzından etkilenerek oluşturduğu şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Al King'i bu haftaki programımızda X's and O's adlı 2014 yılı teklisiyle mikrofona getiriyoruz.
1: Radyo 3.

İki Amerikalı, Mac Davis ve Billy Strange tarafından 1968 yılında Elvis Presley'e verilen ve Elvis Presley tarafından meşhur edilen bir şarkı vardı. A Little Less Conversation adını taşıyordu. Aradan yıllar geçti. 2002 yılında Hollandalı bir müzik insanı JXL bu şarkıyı tekrar müzikseverlerin beğenisine sundu. Tabii ki Elvis Presley yorumuyla.

Bu haftaki programımıza Fransız şarkıcı Nino ile başladık. Amor Amor adlı 1999 yılı teklisiyle programımızdaydı. Ardındansa sizleri Chapel Roan'la buluşturduk. Son yılların parlayan yıldızı Chapel Roan, Good Luck Baby söyledikten sonra 2024 yılında

zaman karşınıza bu kez Paul Simon geldi. Yaşayan efsane You Can't Call Me Al adlı 1986 yılı teklisiyle programımızın bir diğer konuğu oldu. Ardından Lara Fabian, Belçika asıllı Kanadalı ya da Kanada asıllı Belçikalı olarak da kendisini tanıtıyor müzik dünyasında. Ünlü bir isim, ünlü bir ses ve I Am Who I Am ile 1999 yılından programımızın bir diğer konuğu olduktan sonra The Weeknd Blind Lights ile mikrofondaydı. 2019 yılından geldi bu şarkısı. U2'nun 1991 yılında piyasaya çıkarttığı One adlı şarkıyı Mary J. Blige, Amerikalı ünlü isim, yıllar sonrasında tekrar söylemişti. U2'nun kendisine vermiş olduğu destekle sizleri bir başka isimle buluşturduk. Avicii, Levels'la 2011 yılından programımızdaydı. Ardındansa Tom Grennan, Hayr'ı söyledi 2024 yılından ve Evan McVicker, Share the House'la 2026'nın bu yeni teklilerinden biri ki listelerde de gördüğümüz bu şarkıyı hep birlikte dinledikten sonra Al King, X's and O's adlı 2014 yılı şarkısıyla, single'ıyla programımızdaydı. Elvis Presley ve JXL A Little Less Conversation'ı söyledi ve sizleri fonda da duydunuz ama yavaş yavaş bitmekte olan La Copa de la Vida ile buluşturduk ya da İngilizce adıyla The Cup of Life. 1998 yılında ünlü bir isim Ricky Martin tarafından söylenmişti. 1998 Dünya Kupası'nın resmi şarkısıydı. Önümüzdeki haftalar içinde Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bir Dünya Kupası'na daha şahitlik edeceğiz. Onun öncesinde bu tarz şarkıları karşınıza getirmeye niyetliyiz efendim. Onlardan biriydi Ricky Martin'in La Copa de la Vida adlı şarkısı. Son şarkımız Ted Swims'den gelecek Amerikalı ünlü isim, 2026'nın yeni teklilerinden biriyle programımızda yerini alacak Mr. Know It All şarkının adı. Gelecek hafta pazartesi akşamı TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

türlerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını belirterek iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Teklifin Hürmüz Boğazı ile Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Avrupa Birliği, Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli işgalcilere yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İstanbul Kıkıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. Suçlamaları kabul etmeyen Arif Gürkan Alpay ve avukatının savunmalarının ardından tutuklu 46 sanığın savunması tamamlanmış oldu. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim şirketine yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikte dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Zonguldak'ın Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının görülmesine başlandı. Aralarında eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 30 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bozkurt hakkındaki ev hapsi tedbirini kaldıran mahkeme heyeti davanın bir sonraki duruşmasını 3 Temmuz Cuma gününe erteledi. Eskişehir merkezli olarak 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir," dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'ın FETÖ'yle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Çiftçi, başkent Ulaanbaatar'da Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sayın Boyan Amar Sayıkan'la bir araya geldi. İçişleri Bakanı Çiftçi, FETÖ'nün Moğolistan'daki okullar üzerinden devam eden kontrolünün sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle uygulamaya konulan 3 günlük geçici ateşkes bugün sona eriyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ateşkese uymadığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Zelenski ile barış şartlarında uzlaşılması halinde görüşebileceğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2000. 2000 yılından notalarına kulak vereceğimiz ilk grupsa Under the Sun. Kaliforniya'dan müzik dünyasına adım atan neo progresif rock topluluğu

1981 yılında Southampton'dan doğan, müziğiyle yaklaşık 50 yıldır progresif rock müziği tutkunlarını büyüleyen neoprogresif topluluk IQ, 2000 yılında yayımladığı The Seventh House albümünden Shooting Angels isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Amerika ve İngiltere sonrası ilk bölümümüzü Norveç'te noktalıyoruz. İskandinav art rock topluluğu White Willow, Sacrament isimli albümünden Paper Moon isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

2000 yılından sonra gözlerimizi ufka dikiyoruz ve 2015 yılına geliyoruz. Los Angeles'tan müzik dünyasına giren progresif rock topluluğu Spokesbeard, 2015 yılında yayımladığı 12. stüdyo albümünün açılış teklisi olan Tides of Time'la radyolarınızda.

Kariyerinde ikinci 10 yıla başlayan Kanadalı trio Hilbert, 2015 yılında yayımladığı Flies in Amber Stones albümünden The Missing Link isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2015 yılına Amerikalı progresif metal topluluğu Earthside'la veda ediyoruz. Albümlerinde konuk vokallerle çalışan Earthside, Soliwork ve The Night Flight Orchestra'nın solisti Bjorn Strid'in yorumladığı Crater isimli tekliyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuzsa 10 Nisan Cuma günü The Phantom Void isimli yeni bir albüm yayımlayan Alman topluluk Long Distance Calling. Long Distance Calling albümün açılış şarkısı olan Merle son bölümümüzü başlatıyor.

0: darkness remembers what you tried to erase. And I will lead you back to it. When I count from 10, you will follow into the heart of what you are. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1: 4 gün sonra bu cuma günü Apocalypse isimli yepyeni bir albüm yayımlayacak olan Kanadalı progressive rock ikilisi Crownlands, 18 Mart günü yayımladığı Through the Looking Glass isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notaları'nı 12 Haziran günü Aurora isimli yeni bir

albüm yayımlayacak olan Yaşayan Efsane Yes'le veda ediyoruz. 24. albüme adını veren Aurora sizlerle. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın ilk bölümünde dinleyeceğimiz sanatçılar Nadir Kaya, Cenk Erdoğan, Asena Akan, Ayten Alpman,
2: İlhan Şeşen ve Burçin Büke.

0: gözyaşların durulmaz. Sensiz olmaz. Senle oldum sanki. Bende mi bir şey var yoksa? Yoksa aşkın kendisi mi yanlış? Hangimiz haklı? Hangimiz haksız?
1: Nadir Kaya, Cenk Erdoğan, Asena Akan, Ayten Alpman, Burçin Büke ve İlhan Şeşen radyolarınızdaydı. Caz Express'in ikinci setinde ilk olarak The Secret Trio radyolarınızda olacak. Derya Türkan ve Genco Arı'nın Oblivion yorumunun ardından Ceyda Pirali alacak sırayı. Caz Express devam ediyor.

Caz Express'in 3. ve son durağında Levent Soyer'i dinleyeceğiz ilk olarak. Erkan Oğur, Can Çankaya, Turgut Alpbekoğlu ve Metol'un yorumladıkları anonim bir türkünün ardından Arto Tunç Voyagean'la veda edeceğiz sizlere. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Claude Debussy'nin Batık Katedral başlıklı solo piyano prelüdünün orkestra düzenlemesini ve Belçikalı besteci Auguste Bach'ın 1929 tarihli keman konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Stanislav Monyuszko ile başlıyoruz. Bestecinin en iyi eserlerinden biri olan Halk Operası'ndan Dağ Dansı adlı bölümü Simon Cavalla yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Stanislaw Moniuszko'nun Halka Operası'ndan Dağ Dansı başlıklı bölümü Simon Cavalla yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Carl Joachim Andersen'in flüt ve piyano için Opus 9 Deniz Kenarında adlı eseriyle devam ediyoruz.

Ar-Rwahiman Dersen'in Deniz Kenarında adlı eserini flütte Andrea Colle ve piyanoda Alexander Bechotan'dan dinlediniz. Barok dönem bestecisi Johann Heinrich Schmelzer'in üç keman ve sürekli bas için re majör sonatı var sırada.

Johann Heinrich Schmelzer'in üç keman ve sürekli bas için re majör sonatını Il Giardino Armenico topluluğu seslendirdi. Claude Debussy'nin Batı Katedral başlıklı solo piyano prelüdünün Luc Brivels'e ait orkestra düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Debussy'nin Batık Katedral başlıklı prelüdünün orkestra yorumunu Flaman Kraliyet Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1954 doğumlu besteci ve koro şefi Johann Dueck'in Thomas Sallis onuruna Kutsal Şarkılar adlı koral eseri var sırada.

Çağdaş besteci Johann Doeck'in Thomas Sallis onuruna Kutsal Şarkılar adını verdiği eserini Flaman Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın klavyeli çalgılar için kaleme aldığı Mi bemol majör 52 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Franz Josef Haydn'ın klavyeli çalgılar için Mi bemol majör 52 numaralı sonatını piyanist Rudolf Buchbinder seslendirdi. Gabriel Fauré'nin Opus 61 La Bonne Chanson başlıklı eserinin vokal, piyano ve yaylı dörtlü düzenlemesi var sırada.

Esso-soprano Isabel Pfeffenkorn, Gabriel Fauré'nin La Bonne Chanson başlıklı eserini yaylı çalgılar ve piyano eşliğinde seslendirdi. Belçikalı besteci Auguste Debac'a ait 1929 tarihli keman konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Kamning.

Auguste Bach'ın 1929 tarihli keman konçertosunu solist Kamling ve Flaman Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Franz Liszt'in Solo Piyano için İki Efsane adlı eserinin ilk parçasıyla sona eriyor.

Franz Liszt'in 1863 yılında kaleme aldığı İki Efsane adlı eserinden ilk parçayı İngiliz piyanist Lear Williams seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1937 yılında kurulan Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 17 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. İtalyan orkestra şefi Riccardo Minasi yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Wolfgang Amadeus Mozart'ın yazdığı ilk flüt konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1970 doğumlu İsviçreli flüt sanatçısı Emmanuel Paiute. Konser programından ilk olarak Franz Schubert'in İtalyan stilinde uvertürünü dinliyoruz.